Sözcüğü gibi umacı gibi acımadan yüreği sızlamadan geliyor gene üstüme çullanmaya boğazıma sarılmaya.